varmadan mutlulukların. Bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da başını gitmeye kalksan, derdim ağır gelir, götüremezsin. Tadına varmadan mutlulukların. Bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

0: 105. Tutkun bu frekansta. 105.
1: Yeah.

kalbime yazılmış, üstü kanımla çizilmiş. Adım kalbime yazılmış, üstü kanımla çizilmiş. Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı? Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı?

varsa helal olsun. Sana gelen bana gelsin. Hakkım varsa helal olsun. Sana gelen bana gelsin. Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı? Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı?

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksin.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim ve Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça

0: hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545-235-2277.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444 4 469.

Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
4: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
5: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Petrol Bakanı Basim Muhammed Üdeyir ile bir araya geldi. Görüşmede petrol, doğalgaz ve elektrik alanlarında işbirliği imkanları masaya yatırıldı. Bayraktar, Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı devam edecek dedi. Otomobil İhracatçıları Birliği İhracat Ödülleri töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye otobüs ve hafif ticari araç segmentinde dünya devleri arasında yer alıyor. Hafif ticari araç üretiminde 2025 yılı üretim rakamlarımıza göre dünya 9.suyuz. Avrupa'da 1.'yiz. Otobüs üretiminde dünyada 4.'yüz. Avrupa'da 1. sıradayız. Bunlar gerçekten önemli başarılar. Binek oto üretiminde de Türkiye Avrupa'da 5. dünyada 13. büyük otomobil üssü konumundayız diye konuştu. Yükseköğretim Kurulu Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreni sırasında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olaylarla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını duyurdu. İstanbul ve Muğla'da yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Cezaevinde bulunan 2 kişinin ise soruşturmaya dahil edildiği öğrenildi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları bugün ilan edilecek. Tercihler 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak. Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk çeyrek final maçında Fransa ile Fas karşı karşıya geldi. Müsabakada kazanan taraf 2-0'lık skorla Fransa oldu. Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, algoritmanın doğru bir terzi dikim pozisyonundan geçirilmesinden dolayı bütün kulüplerimize, Kulüpler Birliği'ne ve federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Bu sene fikstürün çok konuşulmadığı, adil rekabetin sahaya yansıdığı, başarının ve performansın konuşulduğu bir yıl olmasını temenni ediyoruz dedi. U20 Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda milli güreşçi Elif Şevval Kurt altın madalyanın sahibi oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.225 lira 16 kuruş, Amerikan doları 46 lira 95 kuruş, euro 53 lira 74 kuruş, sterlin 63 lira 1 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 75 dolar 94 sent, bir bitcoin 63.222 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.105 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Konya'nın güney ve batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Amasya, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
4: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi Sitesi'nde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
5: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Fire Fabrik 0539 219 1359.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri, Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
3: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
4: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun.
5: Frekansınız 105 olsun.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4-469.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544-654-6152. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve

0: Tan ve Perakende Hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 Köşebaşı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
3: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
4: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
1: Tutku FM 105, Tutkun bu frekansta. 105.

0: Auto Aksesuar reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi.

balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilon Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.

0: koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve sanal ağlar üzerinden yürütülen suç faaliyetlerine, suçtan elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulmasına, gençlerimizi ve toplumumuza hedef alan uyuşturucu ticaretine karşı devletimizin tüm birimleriyle sahada, dijital mecralarda ve finansal sistem içinde etkin bir mücadele veriyoruz dedi. İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıktan elde ettikleri milyarlarca liralık kara parayı, kripto varlık hesapları ve sahte faturalarla aklamaya çalışan 18 şüpheli gözaltına alındı. Beyaz Saray'ın sanal medya hesabından Türkiye'de düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde çekilen fotoğraflar paylaşıldı. Fotoğrafların birinde ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşme öncesinde Cumhurbaşkanlığı forsu önünde tokalaştıkları görülüyor. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 3899'a yükseldiği açıklandı. Spor. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında Japonya'nın Osaka kentinde mücadelede ABD'ye 3-2 mağlup oldu. Milliler Japonya etabındaki 3. maçında yarın saat 13.20'de Japonya ile karşı karşıya gelecek. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk çeyrek final maçında Fransa ile Fas karşı karşıya geldi. Müsabakada kazanan taraf 2-0'lık skorla Fransa oldu. Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, algoritmanın doğru bir terzi dikim pozisyonundan geçirilmesinden dolayı bütün kulüplerimize, Kulüpler Birliği'ne ve federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Bu sene fikstürün çok konuşulmadığı, adil rekabetin sahaya yansıdığı, başarının ve performansın konuşulduğu bir yıl olmasını temenni ediyoruz dedi. U20 Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda milli güreşçi Elif Şevval Kurt altın madalyanın sahibi oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.225 lira 16 kuruş, Amerikan doları 46 lira 95 kuruş, euro 53 lira 74 kuruş, sterlin 63 lira 1 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 75 dolar 94 sent, bir bitcoin 63.222 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.105 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Konya'nın güney ve batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Amasya, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Dünya Göz Samsung bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
3: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
4: Ada Döner. Lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.

canım öyle azalır sen gülmeyince. Ömrüm öyle kısalır.

0: Auto Aksesuar reklamları sunar.
1: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
2: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla

0: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20 90.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Backbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Backbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77. Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544-654-6152. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
3: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: araştırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
2: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

Bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen

burnunuzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın.

çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

0: gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri, Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
4: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
5: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
6: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 29'u kırmızı bültenle aranan firari toplam 54 suçlunun saklandıkları ülkelerde yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 18 Nisan 2016 tarihinde başından vurularak öldürülen 22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp'in faili meçhul kalan cinayeti 10 yıl sonra aydınlatılmış 8 kişi gözaltına alınmıştır açıklamasını yaptı. İzmir'de sağanak sırasında İnanç Öktemay ile Özge Ceren Deniz'in sokak ortasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin aralarında İSSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve eski İSSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu'nun da bulunduğu 6 tutuksuz sanığın yeniden yargılanmasına başlandı. Heyet sanıkların kusur durumlarının tespiti için bilirkişi raporu alınmasına karar verdi. Kamuoyunda yeni doğan çetesi davası olarak bilinen bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yeni doğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen onu tutuklu 62 sanığın yargılandığı davanın 9. duruşması başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 13 Haziran'da gerçekleştirilen liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları web.gov.tr adresinden erişime açıldı. Spor. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında Japonya'nın Osaka kentinde mücadelede ABD'ye 3-2 mağlup oldu. Milliler Japonya etabındaki 3. maçında yarın saat 13.20'de Japonya ile karşı karşıya gelecek. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk çeyrek final maçında Fransa ile Fas karşı karşıya geldi. Müsabakada kazanan taraf 2-0'lık skorla Fransa oldu. Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, algoritmanın doğru bir terzi dikim pozisyonundan geçirilmesinden dolayı bütün kulüplerimize, Kulüpler Birliği'ne ve federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Bu sene fikstürün çok konuşulmadığı, adil rekabetin sahaya yansıdığı, başarının ve performansın konuşulduğu bir yıl olmasını temenni ediyoruz, dedi. U20 Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda milli güreşçi Elif Şevval Kurt altın madalyanın sahibi oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.225 lira 16 kuruş, Amerikan doları 46 lira 95 kuruş, euro 53 lira 74 kuruş, sterlin 63 lira 1 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 75 dolar 94 sent, bir bitcoin 63.222 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.105 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Konya'nın güney ve batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Amasya, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Mersinli Ciğerci Apo sunar. 1967'den günümüze lezzet, hijyen ve güler yüzün adresi.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
3: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 41 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik, 0539 219 1359.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları.

Mersin'de ciğer Apo ile devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No 380 Atakum Samsun. Rezervasyon 0362 437 30 33.

0: Bistrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
2: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel görneğiniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
4: Doğal ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
2: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, led aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 blok 9040. cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklam.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri, Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207, Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 5555. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
3: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
4: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
5: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
6: Mersinli Ciğerci Apo'nun katkılarıyla dumanı üstünde lezzetler ve tadına doyulmaz tatlılar burada.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Komisyon bu hafta Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıklarından yetkililerle sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek. Temsilciler milletvekillerinin sorularını da cevaplandıracak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek 12. yargı paketiyle yargılama süreçleri kısalacak. Duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak. İdari yargılamalarda işlevsellik artacak. Yargılamalardaki noter işlemleri de hızlanacak. Kamuoyunda IBAN dolandırıcılığı olarak bilinen suça karşı da tedbir alındı. İçişleri Bakanlığı Van'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 333 kilogram sukunk ele geçirildiğini, iki şüphelinin yakalandığını açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen il başkanı ve il yönetim kurulunun tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmasına ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan davada mahkeme daha önce verilen tedbir ara kararının devamına hükmetti. Ara kararla Gürsel Tekin görevine devam edecek.
3: Spor.
2: Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında Japonya'nın Osaka kentinde mücadelede ABD'ye 3-2 mağlup oldu. Milliler Japonya etabındaki 3. maçında yarın saat 13.20'de Japonya ile karşı karşıya gelecek. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk çeyrek final maçında Fransa ile Fas karşı karşıya geldi. Müsabakada kazanan taraf 2-0'lık skorla Fransa oldu. Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, algoritmanın doğru bir terzideki pozisyonundan geçirilmesinden dolayı bütün kulüplerimize, Kulüpler Birliği'ne ve federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Bu sene fikstürün çok konuşulmadığı, adil rekabetin sahaya yansıdığı, başarının ve performansın konuşulduğu bir yıl olmasını temenni ediyoruz dedi. U20 Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda milli güreşçi Elif Şevval Kurt altın madalyanın sahibi oldu.
4: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.225 lira 16 kuruş, Amerikan doları 46 lira 95 kuruş, euro 53 lira 74 kuruş, sterlin 63 lira 1 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 75 dolar 94 sent, bir bitcoin 63.222 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.105 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Konya'nın güney ve batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Amasya, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

Çancı reklamları sunar. Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, led aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.

0: bu şarkı sevmeyi bilenler için. Bu şarkı terk edip gidenler için. Yıllarca bekleyip boşu boşuna karşılık görmeden sevenler için. Ellerin olup da gidenler için. Karşılık görmeden sevenler için.
1: Rutku FM 105, duyguların frekansı. 105.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Dünya Göz Samsung bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Asil Home Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asil Home Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM.

sanki ensemde bir zehirli bıçak. Bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attın, yaktın, kırdın, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yaptım.

gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı, olmadı. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Beykbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Beykbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri Çakallı Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
4: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepti ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları

Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime arıyorum.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak

0: adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin. Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Komisyon bu hafta Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıklarından yetkililerle sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek. Temsilciler milletvekillerinin sorularını da cevaplandıracak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek 12. yargı paketiyle yargılama süreçleri kısalacak. Duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak. İdari yargılamalarda işlevsellik artacak. Yargılamalardaki noter işlemleri de hızlanacak. Kamuoyunda IBAN dolandırıcılığı olarak bilinen suça karşı da tedbir alındı. İçişleri Bakanlığı Van'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 333 kilogram sukunk ele geçirildiğini, iki şüphelinin yakalandığını açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen il başkanı ve il yönetim kurulunun tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmasına ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan davada mahkeme daha önce verilen tedbir ara kararının devamına hükmetti. Ara kararla Gürsel Tekin görevine devam edecek. Spor. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında Japonya'nın Osaka kentinde mücadelede ABD'ye 3-2 mağlup oldu. Milliler Japonya etabındaki 3. maçında yarın saat 13.20'de Japonya ile karşı karşıya gelecek. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk çeyrek final maçında Fransa ile Fas karşı karşıya geldi. Müsabakada kazanan taraf 2-0'lık skorla Fransa oldu. Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, algoritmanın doğru bir terzi dikim pozisyonundan geçirilmesinden dolayı bütün kulüplerimize, Kulüpler Birliği'ne ve federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Bu sene fikstürün çok konuşulmadığı, adil rekabetin sahaya yansıdığı, başarının ve performansın konuşulduğu bir yıl olmasını temenni ediyoruz dedi. U20 Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda milli güreşçi Elif Şevval Kurt altın madalyanın sahibi oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.225 lira 16 kuruş, Amerikan doları 46 lira 95 kuruş, euro 53 lira 74 kuruş, sterlin 63 lira 1 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 75 dolar 94 sent, bir bitcoin 63.222 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.105 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Konya'nın güney ve batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Amasya, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Entes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
0: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
2: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

düşmeye yaramış. Artık geç oldu, dönüşüm yok değil. Son gemileri yaksan neye yarar artık.

Coco FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 5555. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi, Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi, 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim ve Atakum. İletişim 0538 623 5593.
4: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sundu.

0: Yanarlarım yolum, bunu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
3: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: artırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları...

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

boşuna yaktın mı? Şimdiki aklımı koltuğumun altına alıp eski zamana gitsem, hayat sofrasında ömrümü nankörlere nan etmezdim. Şimdiki aklım olsaydı loş ışıklar altında gençliğimi boşa harcamazdım. Geleceğin heybesine 3-5 kuruş atar, ekmeğimi ekmeksizler uğruna har vurup harman savurmazdım. Şimdiki aklım olsaydı işe yaramazlarla işim olmazdı. Kimi elime, kimi cüzdanıma baktı, kimi yüreğimi, kimi ruhumu yaktı. Zaman tünelinde ömrüm su gibi aktı. Şimdiki aklım olsaydı bu çukura düşmezdim. Dostumu, düşmanımı seçerdim. Sevgi pınarında aşkın şarabını doldurdum.

boşuna yaktın mı? Şimdiki aklım olsaydı, yaramazlar için kendimi bu kadar yormazdım. Ne kadar dert varsa sırtıma yük etmişim. Beni bilmeyenleri kendim gibi bilmişim. Şimdiki aklım olsaydı, mutluluğun limanına demirler, korsan duygulara bulaşmazdım. Hep erteledim hayallerimi, ihmal ettim sevdiklerimi. Şimdiki aklım olsaydı, annemi babamı her gün arayıp sorardım. Duygularımı hoyratça harcamazdım. Şimdiki aklım olsaydı, büyüklerin öğüdünü aklıma kazırdım. Daha çok okur, daha fazla yazardım. Şimdiki aklım olsaydı, vaktimi boşa harcamazdım kardeş. Şimdiki aklım olsaydı...

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
0: Tutku FM güvencesiyle Sam Ev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Sam Ev Gayrimenkul'e bekleriz. Sam Ev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Sam Ev, aradığın arsa, aradığın ev. Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Takvim yaprakları 10 Temmuz'u gösteriyor ve Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz Astrova Spor Salonu sponsorluğunda başlıyor. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek sevgili dinleyiciler. Biraz sonra mesajlarınızla yer vermeye başlıyorum. WhatsApp üzerinden değerlendireceğiz mesajlarınızı. Sevdiklerinize, sevenlerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Kalpten kalbe dokunan mesajlar, gönle işleyen şarkılar her gece Taner'le Kalpten Kalbe programında sizlerle.

7.20 saatlerimiz ve mesajınıza yer vermeye başlıyoruz. Dün gece de yayınımız gece yarısına kadar devam etti. İlerleyen saatlerde yoğunluk oluştuğu için şarkıları yetiştirmekte zorlanıyoruz. Saat 20 itibariyle 20'den itibaren sevgili dinleyiciler, WhatsApp üzerinden lütfen mesajlarınızı göndermeye başlayabilirsiniz. Şarkıların bulunması, sıraya alınması, bazı mesajların tekrar düzenlenmesi özellikle zaman alıyor. Ve şarkı isteklerinizi yayın akışımıza, formatımıza uygun bir şekilde mesajlarınızın en sona yazın şarkı isteklerinizi lütfen. Mesajlarınızı gönderdikten sonra kontrol edin bir yazım hatası eksik var mı isimlerde diye. Daha düzenli bir şekilde mesajlarınızı sevdiklerinizle buluşturmuş olalım. Harun ulaştırmış mesajına, gurbetten Sıla'ya armağan olsun. Tüm güzel şarkılar, iyi yayınlar diyor. Teşekkür ediyoruz. Bak bütün radyo dostlarına armağan olsun ve Tutku Efendi'ye paylaşıyoruz diyor.

Ankara'dan Yasin Kafada Yatan Eşim Songül'e, Kazan tarafında çalışmaya devam ediyorum. Duygu mektubunu yollayacak. Bizimle ve diğer kız kardeşimizle ilgili konuları pazartesi haber edeceğim inşallah. Yolumu aydınlatan can yarim sen bana yazına şükürler, seni bana yazına şükürler olsun, seni çok seviyorum. Yıldız Tilbe'nin bu şarkısını armağan ediyorum diyor, Ankara'dan Yasin için giriyor.

Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Sevgili dinleyiciler, seri bir şekilde mesajınıza yer vereceğiz. Astrova Spor Salonu Atakum'da hizmetinizde, Ömür Evleri'nde, ayrıca kadınlara özel bölümü de hizmete açılmıştır Astrova Spor Salonu. Tutku FM bünyesinde sevgili dinleyiciler. Ayrıca radyomuz dinleyenlerine özel %10 indirimli fiyatlar ile Astrova Spor Salonu sizleri bekliyor. Yarın gece de cumartesi gecesinde beraber olacağız Kalpten Kalbe programında, sevgili dinleyiciler nasip olursa inşallah. Hemen sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamünaleyküm, ben Ogün Demir, aleykümselam. Cezaevinde yatmakta olan canım kanım olan kardeşlerime bir şarkı armağan etmek istiyorum. Koca Reis şarkısını canımdan değerli kardeşlerim Halim Akda, Samihcan Akyüz, Cumali Tımarlı kardeşlerime armağan etmek istiyorum. Son olarak söyleyeceklerim, sizleri hiçbir zaman bırakmayacağım kardeşlerim. Sizleri hiçbir zaman bırakmayacağım kardeşlerim. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Ogün Demir'den armağan olsun tüm dostlara diyor.

Beklemek, özlemek ve sabretmek güzeldir sevgili dinleyiciler. Hepsinin yeri ayrıdır ve geceye devam ediyoruz. Kalpten Kalbe programında radyolarını yeni açan dinleyenlerimize de radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Bu haftada kapalı yatan canımın eşi Doğukan'ım. Doğukan Ayrancı, ben iyi olmaya çalışıyorum, sen de iyi olmaya çalış. Güzel şeyler olacak, başaracağız inşallah. Kalbim sana geçti, şarkısını armağan ediyorum Doğukan Ayrancı'ya diyerek mesajını sonlandırıyor denicimiz.

Çok durgun söylemiş ve devam ediyor beraberliğimiz. Emine Gökmen'den Çarşamba C9'da yatan biricik kızım. Gamze Yelkoğan, ben iyiyim annem, baban da iyi, selamı var. Sen de iyisindir inşallah, seni çok özledim, kendine çok dikkat et. Biz iyiyiz, bizi merak etme, çarşamba görüşte görüşeceğiz, babanla geleceğiz. Öpüyorum güzel kızım Aslıman ve Çağla'ya da armağan olsun, özledim. İşte şarkısı Emine Gökmen'den diyor.

Evet, bu şarkımız yeni başladı ama bir mesajımız daha var bu şarkı için. Son anda geldi. Şarkımızı başa alalım ve bu mesaja da yer verelim sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Tutku efendim, ben Samsun'dan Çeçe Merve. Bafra'da yatan canım, eşim Kazım. Canım 3 yıl önce bugün hayatına bağladım. Ne yollar ne de duvarlar seni benden ayırmaya yetmez. Sevgilik yıl dönümümüz kutlu olsun sevgilim. Kalbim hep seninle, senin yanında, senin koşunda. Karım Merven seni ölümüne seviyor. Bunu asla unutma bir tanem. Özledim işte şarkısı, armağan olsun, ben seni çok sevdim diyerek mesajını sonlandırmış. Çerçe Merve ve sevdikleri için geliyor. Aynen.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi günler. Tutku FM, ben Samsun'dan Milat. Meloş Bafra'da olan oğlum. Çeçek Yazım'a seslenmek istiyorum oğlum. Bu hayattaki en iyi kararın, en büyük doğrun Merve oldu oğlum. İyi ki kızımı bana gelin olarak getirdin. 5. evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun. Allah sizi hiç ayırmasın. Hep mutlu olun yavrularıma. Seviyorum seni şarkısını armağan ediyorum. Oğlum Çeçek Yazım'a ve kızım Merve'ye armağan olsun diyor. Melahat'ten sevenleriyle, sevdikleriyle buluşturuyoruz.

Evet, devam ediyor beraberliğimiz sevgili dinleyiciler. Seri bir şekilde devam edeceğiz. Dün gece de çok seri bir şekilde devam etti yayınımız. Elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar seri bir şekilde büyük bir gayret göstererek her gece mesajlarınızı, sevdiklerinizi buluşturmaya özen gösteriyoruz. Bir yayınlar ay 22 koğuşunda yatan Mehmet Ali, Aysun'un eşiyim. Hafta sonu kavuşamayacağız canımın içi ama bilmeni istediğim için buradan söylüyorum. Yarın sabah geri çektiriyoruz ve artık bu günleri geride bırakıyoruz. Ayrı ayrı uyuduğumuz son akşamlar seni çok seviyorum. Ben seni severken çocuk gibiyim şarkısını armağan etmek istiyorum diyor. Mehmet Ali Aysun'un eşinden armağan oluyor Ali Kınık yorumu.

defterlerim, oyuncaklarım. Seni düzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken çocuk.

saat 20 itibariyle mesajlarınızı göndermeye başlayabilirsiniz akşamlara. Gece saatlerde yoğunluk oluşuyor, şarkıları yetiştirmekte zorlanıyoruz sevgili dinleyiciler. O yüzden bu hatırlatmayı yapmak zorundayız. Ayrıca gelişi güzel şarkılar olmasın, mesajlarınızın en sona güzel bir şekilde şarkınızı ekleyin. Mesajlarınızı düzenle bölümünden tekrar düzenleyebilirsiniz. Gönderdikten sonra bir yazım hatası var mı bakabilirsiniz. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Yeni C8 koşundan Ekrem Yıldız, birlikte kader bile yaptım. Arkadaşlarım Ömer Aslan, Abdullah Enver Mutlu'ya ve tüm kader mahkumlarına armağan olsun bu parça diyor. Ekrem Yıldız için geliyor.

Hüzün olgunlaştırı kaybetmek sabrı öğretir diyor Hazreti Mevlana'nın çok sevdiğim sözlerinden bir tanesini paylaştık sizlerle sevgili dinleyiciler. İlk saatimizi tamamlıyoruz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz hemen. İyi yayınlar, ben A16 koğuşundan Mustafa Angay. İyi ki doğdun, iyi ki benimsin sevdiğim. Bu doğum gününde yanında olamasam da gönlümde, kalbimde seninle. Sen benim en kıymetlimsin. Seni çok seviyorum. Bugün değil, elbet bir gün kavuşacağız. Geceyi sana yazdım şarkısını. Buketime armağanımdır. Mustafa Angay için geliyor Onur Akın yorumu.

Evet sevgili dinleyiciler, yeni saatimiziz, 21.04 saatlerimiz ve sırayla mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. İyi yayınlar her şeyim. Canım eşim A18'de yatan Ahmet Sayar için ihtiyacım var şarkısını yayınlarsanız sevinirim. Ömrüme ömür katansın. İyi ki varsın Ahmet'im. Bu şarkı bizim için gelsin. Ahmet Sayar için diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

İyi yayınlar. A19 Koğuşu'ndan Erdinç Güney. Çarşamba kadın cezaevinde yatmakta olan kız kardeşlerim Eda Güney, Zeynep Olgun, Tansu Kaplan, Nur Sena Çalık, İdem Öz, Salih, Hasret Karakuş'a ve Emine Sekmen, Gökçe Erdoğan'a selam olsun. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle yeğenim Metin Daş'tan tahliye olmuş. Gözün aydın aslan parçam. Yıkıla yıkıla parçası hepinize armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Erdinç Güney için gidiyor.

Yeni çarşamba kapalı da C5 koğuşunda Aleyna Olgun, C7 koğuşunda yatmakta olan canlarım İknur Tibet İkom, Ebru Kurt, Nisan Uzun, Emine Sekmen, Berbe Nur, Temiz Su, Deniz Ateş canlarıma selam olsun. C6 koğuşunda Tansu Kaplan, Eda Büyükdağ'a selam olsun. Aramıza dört duvarlar girse de gönül bağlarımız hep bir canlarım, sizi çok seviyorum. Aleyna Olgun'dan armağan olsun diyor.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak

Darıdayım, yalanım yok. Baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım.

yerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrılığa,

unuttum. Güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular bilmem niye gelir, nereye gider. Döndüm işte, acı yüreğim.

Astronova Spor Salonu sponsorluğunda 21.19 yaptık saatlerimizi ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler merhabalar, iyi yayınlar. C12 koğuşunda yatmakta olan sevgilime Yunus yanıma baştan yazarım şarkısını armağan etmek istiyorum. Geldiğinde her şeye tekrar yeniden daha da güzel başlayalım. Seni çok özledim, hep aklımdasın kalbim, seni bekliyorum sevgilim Başak. Başak'tan armağan olsun bu parça Yunus canıma diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

Bugün senin olan yarın imtihan olur. Kalpten Kalbe programında gece devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Sevdiklerinize mesajınızı ulaştırabilirsiniz. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz A'dan Z'ye. Bir kez daha hatırlatmış olalım. İyi günler, ben Hilal. Samsun Kapalı'da yatmakta olan Barış Fidan'a Özlemin Dili Olsaydı şarkısını armağan ediyorum güzel. Günler çok yakında. İnşallah Hilal'den armağan olsun bu parça diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Evet, WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajınızı. 0542 744 6555 sevgili dinleyiciler. WhatsApp numaramız. Diğer bir mesajımız. Merhabalar, TTP Kapalı'da yatmakta olan eşim Mehmet Sözen'e. Mehmet Sözen'e gelsin demişler ki bir kavuşmak 40 hasreti alnından vurur. Gözden uzak olan gönülde hasret değil de dua olurmuş. Bir umutla beklediğimsin. Sevdiğime elbet bir gün aslan kocam sensiz yapamıyorum şarkısı armağan olsun. Eşim Mehmet Sözen'e armağan olsun diyor dinleyicimiz.

yeni Samsun T-Tipi Kapalı'da C25 koğuşunda yatan kurtuluş özker yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Biz her koşulda aslan gibiyiz kardeşim benim. Özgür günler senin olsun, zor günlerin mükellefi olsun. Yaşadığın sıkıntılar bu geçen zaman, her zaman her koşulda yanında olan abin Samet Çakmak'tan sana armağan olsun bu parça diyor. Samet Çakmak ve sevdikleri için geliyor bu güzel yorumda.

İyi yayınlar, ben Sude Naz Fidan. Teşekkür ediyoruz Sude Naz. Samsun Kapalı'da yatmakta olan Barış Fidan'a Metris şarkısını armağan ediyorum Yıldız Silbe'den. Canım işim, güzel günler çok yakında, oğlumuz Kuzey ile seni bekliyoruz. Sude Nur'dan armağan olsun bu parça diyor dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımız bizlere ulaşan. İyi yayınlar Cem Arlı, bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun, her şey gönlünce olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda geceye devam ediyoruz 21.34 saatlerimiz.

İyi yayınlar Aosis Koşu'ndan Mustafa Angay Buket'im. Canımın eşi, sevgilim, doğum günüm kutlu olsun. Bu ayda geçirdiğimiz son doğum günü olur. İnşallah sevgilim, seni her şeyden, herkesten çok seviyorum. Sen benim en değerlimsin. Son nefesime kadar yanındayım. Bu zorlu günlerin sonunda çok mutlu olacağız. İyi ki varsın, iyi ki benimsin. İyi ki doğdun sevgilim. Tekrar söylüyorum, seni çok seviyorum. Olmazsa olmazımsın şarkısını sevdiğime armağan ediyorum diyor Mustafa Angay için. Gökhan namlı söylüyor, kurşun diyor.

Tüm sevenlere armağan olsun bu güzel yorum. Dinleyenlerimizle de paylaştık sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında bir yayınlar diliyorum. Salih Gökçek'i radyo başına davet eder misiniz? Salih Gökçek için armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Sırayla seri bir şekilde mesajınıza yer veriyoruz ve bir kez daha şunu da hatırlatmak istiyorum sevgili dinleyiciler. Mesajlarınızı okunduktan sonra mikrofon sembolü gönderiyoruz. Bu şekilde mesajınızın okunduğunu anlayabiliyorsunuz. İyi yayınlar diliyorum. Serkan Bayri ben. C12'den kadar bile yaptım dostlarım abilerim. Sabahattin Aslan Bayit, Falcıoğlu, İlker Ölmez, Ersin Yıldırım, Uygar Anıl Özel, Samsun Açık'ta yatmakta olan Burak Kola, Fazıl Güler ve Erkan Can, Kavak'ta yatan Kaan Kola'ya ve özellikle Vezir Köprü Kapalı'da bulunan Burak Kayacan'a selam olsun, yıkıla yıkıla şarkısını armağan ediyorum. Geceniz güzel olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz ve daha önce yıkıla yıkıla şarkısına da yer vermiştik. Sizin için gelsin. Bir mesajımız daha var bu şarkı için. Merhabalar, ben İstanbul'dan Adem Aksu. Çarşamba kadın kapalıda yatan bebeğimizin annesi, hayatımın anlamı Ebru Ekici'ye herkesin huzurunda yemin ederim ki üzecek bir şey yapmadım. Sadece sabır ne olur. Beni affet, seni seviyorum. Bekle beni şarkısı kıymetli Ebru Ekici'ye armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Adem Aksu için de giriyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz daha seri olacağız sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. A7 koğuşunda yatmakta olan Volkan Demirci'den Umut Öztürk, Ahmet Coşkun, Ali Ölmez, Bektaş Aküs, Emin Binici, Ömer Yardım, Ömer Faruk Çeliki, Manio, Serdar, Kerem Aslan'a gelsin yazan kalem diyerek mesajını sonlandırmış. Volkan Demirci'den armağan oluyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. A14 koşundan Alper Ustabaş aynı koşta kadar bile yaptım abilerim Anıl Kılınca, Çetin Kalaycı, Kozi Kemal, Ahmet Hamdi Erezi, Azem Adanura, Azerbaycanlı Ermetin ve farklı koşlarda yatan canımdan öte abim Enes Çoruhlu'ya da armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Alper Ustabaş ve sevdikleri için giriyor.

yayınlar A19'dan Ahmet Muhammed Kayak, birlikte kader bile yaptım. Saygılar abilerim Erdinç Güney'i, Uğurcan Şansı, Ahmet Düşünceli ve kardeşlerim İlyas Kahraman Ercan, Taşabat'a, Efe Korkmaz'a, Meriç Öztürk'e, Muhammed Keskin için özgür günlerde görüşmek dileğiyle diyerek mesajını sonlandırmış Ahmet Muhammed Kıyak. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor. Emrah Yalçın ve sevdikleri içinde geliyor.

Spor salonunda 21.56 yaptık saatimizi sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, ben Gerçen Beden İlker Sarı. Şartlar ne kadar ve zor olursa olsun inananlar için muhakkak bir Nuh'un gemisi var. İlker Sarı'dan kardeşleri Abdullah Demirtaş, Tutku Acar ve Bedirhan Kurt'a ve Bedirhan Kurt'tan da Çarşamba Kadınlar'da yatan sevdası Gizem Gökmen'e "Armağan olsun sen benimsin" şarkısı diyerek mesajını sonlandırıyor İlker Sarı. Mesajlarda acelesi olan dinleyenlerimiz vardır mutlaka, onlar da mesajların sonuna sıradaki şarkı yazsınlar lütfen sevgili dinleyiciler, bir kez daha hatırlatmış olalım. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Hayırlı akşamlar, ben Büşra Şarjı. Çarşamba'da kapalı yatan dostum Tansu Kaplan, ablam Ayşegül Uluç, Murtaş Yerlikaya ve sayamadığım tüm dostlarıma selam olsun. Ben bugün tahliye oldum, yarın teslim olacağım. Tansum, annelerin yanındayım. Dilara ve Hasen Hanım, sana çok selam var, özgür günlerde inşallah kavuşuruz. Sizi çok seviyorum, özledim seni şarkısı armağan olsun Büşra Çağcı diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Bir başka mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler.

Şevki Çoğaltan, Taner Şahin, Mertcan Akgöz, Kaya Şenel, Ali Güneş'i, Bahri Yıldırım, Serkan Şahin, Mustafa Katı, Ahmet Düşünceli, Muhammed Keskin, İlyas Kahraman, Mesut Şahin, Erdinç Gülenk, Gökhan Erdek ve kardeşlerim Semih Yılmaz'a gelsin Mücahit Ayaz diyerek mesajını sonlandırıyor.

İyi yayınlar. A19 Koğuşu'ndan Mücahit Hayat Canlarım, Dede Murat Han, Mehmet Çağdaş, İlker Ürmez, Ahmet Coşkun, Su Hakan Punk, Gülcan Şahin, Melih Şenyer,

Evet, mesajlarınızı WhatsApp üzerinden değerlendirmeye devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, sırayla bir kez daha hatırlatmış olalım. Merhabalar ki boşum, nasılsın, iyisindir inşallah. Biz iyiyiz, bir sıkıntı yok, evdeyiz çocuklar. Yanımda Yumi, Nazlı burada, yanımdan ayrılmıyorlar. Seni çok özledi kurban olduğum, seni çok seviyoruz. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a, bildiğin gibi değil parçası, armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için geliyor.

yerine ben Savaş Fidan Samsun Kapalı'da yatmakta olan abim Barış Fidan'a armağan ediyorum aldırma günü parçasını armağan ediyorum. Elbet bir gün biraderim. Tüm güzel şarkılar armağan olsun. Savaş Fidan'dan direkt mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Gökhan Aslan bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime. Armağan ediyorum her şey gönlünüzce olsun diyor. Selamünaleyküm, ben C12 Koğuşu'ndan Ankara Güçlü Ersin Yıldırım. Aleyküm selam Can abim, İlker Ölmez, Fatih Azar, Dede Murat'a, Mücahit Ayaz, Uygar Anıl, Hamdi Samet, Mutlu Ali Küçük, Hatekendi, Seco Sefa, Onur Ayaz, Serkan Bayre, Birol Canikli, Uğur Aramaz, Arif Kugeşe, Derzo, Dayı Emrullah Kaya, Arif Vahip Kaya, selam olsun ya senden sonra şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış Ersin Yıldırım'dan armağan oluyor.

Sami Güvenli Meyhe sponsorluğunda beraberiz sevgili dinleyiciler. Seri bir şekilde mesajınıza yer veriyoruz. İğne Bege Olgun çarşamba kapalıda C5 koğuşunda yatmakta olan güzeller güzeli kız kardeşim. Alena Olgun'a sesleniyorum, olur da bir gün çok sıkılıp dara düşersen seni çok seven bir ablam var unutma dipte olabiliriz ama zirve en çok bize yakışacak. Herkes senden vazgeçse bile ben sonuna kadar arkandayım canım kardeşim. Götür beni gittiğin yere şarkısı armağan olsun Bilge Olgun'dan diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar C5 koşundan Kaderi Gürel Kadavili yaptım abim Şener Yılmaz Cem Aslan Faruk İnce Orhan Cankır Enes Yavuz Elbet Karanlıklar Aydınlar Çıkar Bahtı'da yatmakta olan Can Parçam Temel Can Aka selam olsun Kaderi Gürel'den diyerek mesajını noktalamış. Bir başka mesajımız WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Sevgili dinleyiciler, Samsun Kapalıca 22 koşunda yatan Can Berçatı'ya işinden armağan olsun. Zerdam yerin yanım olsun bu sözü sadece sen bil unutma hangi sınavdan geçeceksek geçelim ben her koşuda yanında olmaya devam edeceğim umudunu hiç kaybetme çünkü seni bekleyen bir yuvan seni özleyen bir eşin ve sana sımsıkı sarılacağı günü bekleyen evladım var seni dün de seviyorum bugün de seviyorum yarın da aynı aşkla seveceğim diyerek mesajına son vermiş Şambek Çıtı'ya armağan olsun diyorum. Diğer bir mesajımız İnar İlker Taha Kayın'a A19 koğuşunda yatmakta olan Resim Mücahit Ayaz'a selam olsun buralarda her şey yolunda merak etme tek eksik sensin. Resim elbet o ışık bize de doğar özgürlük çatısı altında buluşmak dileğiyle hep sen tek sen aslan yürekli abim adam başarkısı Resim Mücahit Ayaz'a armağan olsun diyor.

Ve bir sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. Ve merhabalar, kabakta yatan Salih Gökçek, Gözde Gökçek'ten, canımdan, çok sevdiğim kocam, bugün sana ödemeye yatırdım, haberin olsun, seni çok seviyorum, biziyiz, merak etme, sen de iyi ol, kocama armağan olsun bu parça diyerek mesajını sonlandırmış Salih Gökçek için diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Merhabalar Mine, ben bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun. Her şey yolunuz olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Bir başka mesajımız, Gizem T tipi Kapalı'da olan sevdiğim Tuncay Sönmez'e selamlarımı iletiyorum. En kısa zamanda görüşeceğiz ve seni çok seviyorum, kalbim hep seninle, Gizem'den armağan olsun diyor.

0: Seri bir şekilde mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Samsun T-Tipi A18 koğuşundan yeni tahliye olan Coşkun Alaylı, A18 koğuşunda yatmakta olan Mustafa Angay, Ceyhun Aslan, Can Altuntaş, Baran Özkan, Yılmaz Berber, Hakan Özdemirkan, Koca Oğlu, Efe Gülana, Yusuf Kılıç, Aslan kardeşim Alihan Çakırcı olmak üzere tüm abi kardeşlerime selam olsun, unutanın kalbi kurusun, her zaman yanınızdayım. Geçmiyor günler şarkısı hepinize armağanım olsun diyor. Coşkun Alaylı için giriyor.
1: Tutku FM.

0: Günler su
1: İyi yayınlar. Bugün de sevgilime birkaç söz bırakmak istiyorum. Aramızdaki güven, samimiyet ve kocaman sevgimiz hiçbir zaman eksilmesin. Birbirimize verdiğimiz sözlerden ve birbirimize olan inancımızdan hiç vazgeçmeyelim. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun kalbim hep senin yanında. İlk günkü heyecanla birbirimizin elini hiç bırakmayalım. Aşkımız her geçen gün daha da büyüsün, hiç bitmesin. Seni çok seviyorum, bizim için seviyorum ama şarkısını armağan ediyorum. Sevgilerimle güvenin deryasından armağan olsun diyor. Güvenin deryası.

0: Tutku FM.
1: Derya'dan güvene armağan oldu ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamun aleyküm, ben A27 koğuşundan Enes Yoruklu. Aleyküm selam. Buradan sizin aracılığınızla öncelikle can parçam Fahricam Pek Özleri, sonrasında başka koğuşlarda yatmakta olan Aslan kardeşlerim Mirhan Sayal, dostum Nazım Bilgin, can kardeşim Can Altıntaş, Fatih Bilgin, Serkan Koloğlu, Salih Mert Keskinsoy, Emre Temiz'e, Çağatay Coşkun, Batuhan Sayı, İlhan Kahraman, Servet Ağaç'a, Erdal Can Büyüktağ, Sezgin Pala, Emican Özdemir, Batuhan Pehlivan, Doğukan Demir, Yiğit Kaan Demir, Cilal Saka, Yunus Emre, Özdeş Çetin, Kalaycı, Anıl Kılıç, Aziz Can, Hünerli, Emir Şener, Emin Akkuman'a ve Osman Bayrak, Alper Usta Başa gönülden selamlarımı ederim ve şu ana kadar bile yaptığım Can Parçam, Uğur Akın, Yaşar Can Güçer, Ahmet Durmuş, İzzet Bolat'a, Aziz Efe, Sipan'a, Yener Dündar'a ayrıca selamlarımı iletirim. Yol karardığında elveda diyen haindir diyerek mesajını sonlandırıyor Enes Çoruklu.

0: Samev'le geleceğe güvenli adımlar.
1: Sen uzaklarda olsan da kalbimin en güzel köşesinde yaşıyorsun. Her geçen gün özlemin biraz daha derinleşiyor ama sevgim de bir o kadar büyüyor. Bazen bir şarkıda, bazen gecenin sessizliğinde seni buluyorum. Bir iki zaman geçse de, yollar uzasa da sana olan sevgim hiç eksilmeyecek. Çünkü sen hasretine bile sevgide katlandığın en güzel hikayemsin. Kurban olduğum Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a armağan olsun bu parça, diyor Emrah Yalçın.

hayal ettiğin her şeyi başaracağına inanıyorum bir. O gün seninle en çok ben gurur duyacağım. Ben de seni seviyorum. Her zaman yanındayım. Özlem Özdil sevgilim şarkısı Batuhan Say'a armağan olsun diyerek mesajını noktalıyor dinleyicimiz.

İyi yayınlar, ben Hilal Ayağ. Sağ 19 koğuşunda olan eşim Mücahit Ayağ. Seni nasıl özledim bir bilsen, aramadın. Sesini duyamadığım iki gündür aramanı bekliyorum. Kurban oldum, kafandaki soruları çıkart. Ben ne olursa olsun seninleyim, senden vazgeçmem. Her şeyin üstünden geleceğiz biz. Ben seninle güçlüyüm, sen varsan varım. Aslan kocam, seni çok seviyorum. Bunu aklından hiç çıkarma. Birlik Teşik şarkısı, armağan olsun Hilal.

Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. Yarın gece de cumartesi gecesinde beraber olacağız değerli dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. İyi yayınlar. Kavakta yatmakta olan canımın içi Halim Akdağ bu akşam bu şarkıyı her nefesinde aklıma gelen yokluğunu her gün hissettiğim sevgime gönderiyorum. Hasret zor, beklemek yorucu ama sevgi bütün zorluklardan daha güçlü. İçimde tek bir dilek var, bir gün beklediğimiz o kavuşmayı yaşamak. O zamana kadar her şey şarkıda, her duada ve her güzel hayalde. Sen varsın, seni özlüyorum ve seni çok seviyorum. Senin canından çok seven için Pino'dan Zulüm Kokar parçası ömrüme armağan olsun diyor.

Karakteri güneşe göre olanın itibarı akşama kadardır. Sam Ev Gayrimenkul sponsorluğunda devam ediyor yayınımız sevgili dinleyiciler. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. A'dan Z'ye bir kez daha hatırlatalım. Sırayla seri bir şekilde gidiyoruz. Bugün seni göremiyor olmak seni daha az sevdiğim anlamına gelmiyor. Aksine her özlem sevgimi biraz daha büyütüyor. Kalbini hüzne teslim etme çünkü en güzel umutlar en zor zamanlarda yeşerir. Ben seni beklemekten hiç vazgeçmedim, vazgeçmeyeceğim diye bir gün bu günler geride kalacak ve birbirimize kavuştuğumuz an bütün hasretimize değecek. O zamana kadar güçlü ol. Benim en güzel duam, en büyük umudum hep sensin, her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a yar gözlerim.

Samet Bozan Cici'ye yedek hoşuna yatmadan kardeşlerim, abilerim, Şerafettin Dirican, Serdar Öztürk, Serhat Aydemir, Yakup Çelik'in selam var. Serhat Aydemir, Yakup Çelik'in selam var. Furkan Aydın, Yunus Emre Esen, Ufuk Erol ve aynı ayrı olarak C8 koğuşuna yatmakta olan Şeref Efe Aydın, Elbet Bir Gün, Ölümden Öte Ne Var parçası armağan olsun diyor. Bakalım maaşımıza varsa ilerleyen zamanda yer vereceğiz. Samet Bostancı ve sevdikleri içinde geliyor.

İyi yayınlar Samsun Kapalı A20 Koğuşundan Batuhan Say'a. Sen biliyorsun ama ben bir gün hayal ettiğin her şeyi başaracağına inanıyorum bir. O gün seninle en çok ben gurur duyacağım. Ben de seni seviyorum, her zaman yanındayım. Özlem Özdil'den Emeğimsin Sevgilim Batuhan Say'a armağan olsun diyor.

Yeni saatimizdeyiz, 20.01 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında. Ve geceye devam ediyoruz. İyi yayınlar Hüsamettin ben, tüm radyo dostlarına, tutuklu FM dinleyenlerine armağan olsun en güzel şarkılar diyor. Müşterimiz Hüsamettin ve sevdikleri için geliyor. Diğer bir mesajımız, selamün aleyküm ben Uğur Akın, aleyküm selam Uğur. Abi senin aracılığınla buradan can parçam, her şeyim Umut Akın abi. Can dostum Yunus Emre Kavus, Yunus Emre Kosa, Enes Kayaoğlu'na, Mustafa Angay, Yasin Sarık, Yüksel Köseoğlu ve başka koğuşlarda bulunan yüreği güzel dostum boksör Samet'i, Ali Topal, Bergutay Vural, İzzet Polat, Efe Sipan, İbrahim Aslan Bafraçlı'da yatan parçam, can parçam, Berkan Sandıkçı'ya ve Kapalı'da bulunan Temel Can Aka, İbrahim Demirci, ayrıca şu an kadar bile yaptığım can parçam Enes Yoruldu, Can Güçer'e, Bertu Aykün, Ahmet Durmuş'a, Mirhan Sayal'a, Nazım Bilgin, Görkem Dirican, yakışıklı abim Anıl Yalçın ve benim yakışıklı yeğenim Polat Bıçağı, ayrı ayrı selam ve sevgilerimle can ciğer parçası armağan olsun diyor.

Samet'inden Burak Yüksel Özel'e selamlar. Armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor. Samet'in için gidiyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yine ben Karakız. Sen benim için gelip geçen bir aşk değil. Yüreğimden hiç çıkmayan bir sevdasın. Hasret biter, zaman geçer ama seni sevmek hiç eksilmez. Bu güzel şarkı özlemimin ve hiç vazgeçmeyen sevgimin sesi olsun. C28 her şeyin Mesut Dalbey'e armağan olsun diyor.

Sevinç Erçarıkçı aynı kadri paylaştım, aynı duyguları paylaştım Tansu Kaplan, biliyorum. Sesini duyuramıyorsun ama ben hissediyorum. Faksın geldi, cevabını pazartesi göndereceğim. Bir mana var sözlerinde, parçası Armağan Olsun PK diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Can bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun. Her şey gönlünüzce olsun diyor. İyi yayınlar teklifi Kapalı'da yatmakta olan Serdar Kutbay kardeşime selamlar olsun. Elbet bir gün kardeşim en kısa zamanda inşallah umudumuz Allah'tan umudunu kaybetme can dostum. Emirkan Uçak'tan göz gönder bana şarkısı armağan olsun. Emirkan.

Sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Selamünaleyküm, ben A22 Koğuşu'ndan Nevzat Başkurt. Aleykümselam Nevzat. Başta reislerim Fahri Can Peki, Özler Dinç, Ayşe Arıkçı, Harun Mutlu ve abilerim, kardeşlerim Bekir, Gök, Berk, Aydın, Özcan Karakoç, Umutcan, Koparan, Adem Çağ, Nazım Bilgin, Tansiyel Yılmaz, Kübra Yılmaz, Oğuzhan Kurt, Ahmet Şahin ve Ufuk İşleri armağan ediyorum. Düştüm bir anda, parçası armağan olsun diyor Nevzat Başkurt'tan. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Bir hatırlatmamız var. Mesajlarda acelesi olan dinleyenlerimiz varsa mesajların sonuna sıradaki şarkılar yazsın lütfen. C3'te kalan Deniz'im, eğer dinliyorsan aklım hep sende. Seni çok özledim, görüşünü bekliyorum, seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Büşra'ndan armağan olsun diyor. Biz Tekköy'den fabrikada çalışıyoruz, Hece Vardiyası'nda. Kolay gelsin, sabaha kadar sizinleyiz. Komando lakabım bizlere armağan olsun, tüm güzel şarkılar diyor. Tüm çalışanlarımız için de gelsin en güzel şarkılarımız.

İyi yayınlar Pınar Türe. Çarşamba kapalı kadın cezaevinde yatmakta olan ablam Çağla Türe. Canım ablam, bazen özlem öyle ağır geliyor ki tek isteğim sana sarılabilmek oluyor. Aynı sofrada oturmayı, birlikte gülmeyi, sana sımsıkı sarılmayı. İnşallah beklediğimiz günler gelir bir aşkımız biter. Seni çok seviyorum, bu güzel şarkı sana gelsin. Kendine çok iyi bak, seni çok seviyorum inşallah. İsteğimi duymuşsundur, duymadıysan da söylemişlerdir umarım. Alışamadığım parçası benden ablama armağan olsun diyor.

Selamun aleyküm. Aleyküm selam, ben Yaşar Başkurt. Öncelikle A22'de yatan oğlum Nezahat Başkurt ve A23 koğuşuna yatan yeğenim Fahrican Peközleri, Arman Olsun Karlı Dağlar şarkısı diyerek mesajını sonlandırmış Yaşar Başkurt.

Bu şarkı Kara Kızan Resul Dal Bey'e, bu şarkı Kara Kızan Resul Dal Bey'e diyor. Şarkıda giderim diyor ama aklından bile geçirme, çünkü sen nereye gidersen git benim gönlüm yine peşinden gelir. En iyisi hiçbir yere gitme. Ben seni özlemeye yeterince alışamadım zaten. Giderim diyorsan önce benden izin al, çünkü bu hikayede gidecek biri varsa o da hasret olsun sen değil. Bu şarkıda gülümsemen için gelsin giderim şarkısı diyor Kara Kızan. Diğer bir mesajımız bizlere ulaşan, iyi yayınlar, ben Mert. Bütün radyo dostlarına ve vefasızlara armağan olsun diyor.

23.30 saatlerimiz Sam İbrahim Eylül sponsorluğunda sevgili dinleyiciler. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamun aleyküm, ben Tuna Han Çakır. Aleyküm selam Tuna Han. Samsun Kapalı'da olan kardeşlerim, abilerim Samet Yıldırım, Uğur Akın, Cem Aslan, Şener Yılmaz için Baha Fındık, Melih Coşar, Seyfettin Koç, Erdal Büyüktağ, Berkay Ak, Yusuf Taş, Tuna Han Sezer'e, Melih Altay, Serkan Koloğlu, Barış Yeşilyurt, Barış Denizi ve Aşkta Yatmakta olan Berat Bektaş, Eren Yol, Semih Arı, Erkan Demir, Kemal Tozlu, tüm abi kardeşlerime selam olsun. Kader şarkısı armağan olsun diyor Tuna Han Çakır'dan.

Her gün biraz daha eksiliyorum senden uzakta ama sevgim hiç eksilmiyor, adını kalbimde taşıyor, umudu gözlerimde saklıyorum. Bir gün hasret bitecek, o gün bütün suskunluklar yerini sımsıkı bir sarılışa bırakacak. O zamana kadar kalbim hep senin, seninle her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a gülüm türküsü armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış Emrah Yalçın. Diğer bir mesajımız Yaşar Başkurt. Öncelikle A22'de yatan oğlum Nevzat Başkurt ve A25 koğuşunda yatan yeğenim Harun Mutlu için armağan olsun diyor. Yaşar Başkurt'tan armağan oluyor.

Evet, Kalpten Kalbe programında yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. Yarın gece de cumartesi gecesinde beraber olacağız nasip olursa. Şu anda çalışan, mesaide olan tüm dinleyenlerimizi de paylaşıyoruz, bütün güzel şarkılarımızı. Tutku FM 105.0'dasınız. Bizleri internet üzerinden tutkufmturkiye.com'dan canlı dinle bölümünden dinleyebilirsiniz ve telefonlarınıza uygulamalarımızı indirebilirsiniz. Samsun Tutku FM yazarak sevgili dinleyiciler, Samev Gayrimenkul sponsorluğunda beraberiz. Samev Gayrimenkul Atakum'da hizmetinizde. Karakıza Nefesim Resulullah Bey, bir türkü kadar eski, bir hasret kadar derin bekleyiş içindeyim. Yar sırada kanser, ben burada Berem. Bizi ayıran yollar değil sadece zaman. Ben seni dün de sevdim, bugün de seviyorum, yarın da seveceğim. Hasretin, hasretin ilacı ne eczanede var ne de zamanda. Tek şifam sensin, tek duam, kavuşacağımız gün bu türkü sana gelsin diyerek mesajını sonlandırmış. Karakız'dan Resul Dal Bey'e armağan olur.

Yayınlar üye kapalı da yatmakta olan eşim Tolga Aydın'a armağan olsun, seni çok özledim can yoldaşım. Tüm güzel şarkılar ve sıradaki şarkıda armağan olsun Tolga Aydın'a diyerek mesajını sonlandırıyor denicimiz. Bir başka mesajımız Samsun Sılı Pazarı'ndan Bünyamin Deniz. Sevip'te kavuşamayanlar için armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor. Bünyamin Deniz ve sevdikleri için de geliyor. En acısı Sevip'te yarım kalmaktır. Cadı.

Sen ulaştırmış mesajını yayınlar diliyorum. Sıradaki şarkılar bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun, her şey gönlünce olsun diyor. Diğer bir mesajımız Gökhan Aslan ulaştırmış, dostlara armağan olsun diyor. Bir başka mesajımızı yayınlar ailesinden Alper Ustabaş'a armağan olsun, sıradaki en güzel şarkılar Alper için gelsin diyorlar. Cem Arlı'dan bütün dostlarına armağan oluyor, Cem Arlı için de geliyor. Ferrari Saatler programıyla Murat'tan, DJ Murat'tan armağan oluyor. Tutku FM dinleyenlerine ve sevdiklerine.

Sam Evgari Makers sponsorluğunda sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Yayınlar Samsun Kapalı Avun Koğuşu'ndan Sait Babaoğlu'na. Yol ne kadar zor olursa olsun ellerim hep ellerinde olacak Sait'im. Şiire gazete şarkısı armağan olsun, mümkünse Sait Babaoğlu'na armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Atakum Gerçen Beden Ümit Bulut.

Evet, saatler gece arasını gösteriyor. 20 itibariyle başladı beraberliğimiz. Tam ev gayrimenkul sponsorluğunda dün gece ve dünden önceki gecelerde olduğu gibi mesajlarınızı yine büyük bir özveriyle yetiştirmeye gayret ettik sevgili dinleyiciler. Şarkılarında bu gece %90'ına yakını yayınlamış bulunuyoruz. %10'lu kısımda ya format dışı olduğu için ya da arşivimize bulunmadığı için yer veremedik, kusura bakmayın. Daimi dinleyenlerimiz zaten anlayışla karşılıyor. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi ki varsınız. Ben Karakız. Bugün mektubunu aldım. Sahile attım kendimi ve hem ağladım hem okudum. Sözlerin geç kalmış düşünceler ve bugün beni üzdü. Bazı söylenenler deri gömleği derler ya bazen sevdaya. Ben o gömleği isteyerek giydim Resul. Herkes git dedi, ben kaldım. Herkes vazgeç dedi, ben seni sevmeye devam ettim. Bu şarkı özleminle geçen günlere ve kalbimdeki yerine gelsin. Kara Kız'dan her şeyim C28 Resul Dalbey'e armağan olsun diyor.

Sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar. Çarşambadan Rabia mümkünse Sibel Can'dan bir güneş batışında parçası armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Diğer bir mesajımı selamün aleyküm, yüreğinize, derinize sağlık. Aleyküm selam, çok sevdim. Ayrıldım abi, rica etsem sevip de koşamayanlar için bir isteğimi çalar mısın? Samsun Sıralı Pazarı Konakören köyünden Bünyamin Deniz'den armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Kimse bilmez bazı bekleyişler insanın kalbine sessizce kök salar. Benim bekleyişim de sen oldun, adını her düşündüğümde içimde yeniden umut yeşeriyor. Ne zaman geçiyor ne de mesafeler seni kalbimden uzaklaştırabiliyor. Bir gün kavuştuğumuzda bütün bu özlem sadece birbirimize daha sıkı sarılmamızın sebebi olacak. O güne kadar kalbimin en güzel yeri hep senin, kurban olduğum, üzerini ört. Yarın yine senin radyo başında olacağım. Seni çok seviyorum, kocaman öpüyorum. Rabbime emanet ediyorum seni, her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra Taşa, kalbim sana geçti parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk atan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum sevgili dinleyiciler. Samim Gayrimenkul sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında sona gelmiş bulunuyoruz ve cumartesi gecesinde saat 20 itibariyle tekrar beraber olmak üzere nasip olursa inşallah her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

Yarım kaldı içimde sevdanın izi, sızlı gecelerde kalbimin sesi. Kavuşamadık belki, yazmadı kadar, hep sende kaldı gönlümün hevesi. Bir ömür bekledim dönersin diye, adını yazdım her gece kalbime. Yarım kalan sevdam ağlar içimde, seni sakladım son nefesime. Kara kızdan armağan olsun diyor. Son bir mesajımız kalmıştı, veda ettik ama kendinize çok iyi bakın, her şey gönlünüzce olsun.

Artık eskisi gibi değilsin bana. Gözlerin başka, dilin başka hitapta. Artık eskisi gibi değilsin bana. Sözlerin yavaşça haddini aşmakta. Zamanla düzelir diye beklemeye gerek yok. Aşığım görmüyor musun diye eklemeye gerek yok. Al sen bu sevgiyi yerin dibine sok. Dedim ya, artık eskisi gibi değilsin bana. Artık eskisi gibi değilsin bana. Artık eskisi gibi değilim sana. Nefesim nefesine değmesin istiyorum. Artık eskisi gibi değilim sana. Gözlerim gözlerine bakmasın istiyorum. Seni deli gibi severken geldiğim duruma bak. Aşk ile çektiğimiz resimleri gözünü kırpmadan ellerinle yak. İşte bu senin eserin. Şimdi git başına gurur taçları tak. Sen beni yalnızlığın denizine bırak. Otur da denizin.

senle yaşadığım o yılları hiç yaşanmamışsın. Yaşadığımız o büyük aşkı bir rüya, bir masalmış, bir yalanmışsak, seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin.

olsa bulacağım. Belki de ömür boyu yoluna bakacağım. Bendeki son resminle teselli bulacağım. Kim bilir, belki bir gün mum gibi söneceğim. Belki de hasretimden zamansız öleceğim. Zamansız öleceğim, ecelsiz öleceğim.

0: demiş. Baban delikanlı çocuk ama berduş demiş. Varoşum, birileri memleketin kaymağını yerken ülkem yaşamalı demiş. Berduşum, onlar memleketi bir çet karnesi gibi görürken ben dere tepe dolaşıp gönüllere sevgi suyu taşımışım. Ve aşığım, bileğimde kavgam, yüreğimde sen, ölümüne şeref nöbeti beklemişim. Bir Allah'a başım eğmişim, bir seni çok sevmişim. Bu sevda benim, bu kavga benim, bunu bilmiş, bunu söylemiş.
1: Adım çıkmış yersiz yurtsuza, minnetim yok hain kan.

0: hain kansıza. Bu sevda benim, bu kavga benim.
1: Tutku FM 105, Tutkun bu frekansta. 105.

canlarım, hazır mısınız? Daha güzel, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için, kardeşlik için.